0: bitti. Şartı var. Kelininizi ilk de düğünesi bile apı otkızdırıp koyamam üçte kılıp. Şu üçü onun içinden kelini de tapsayız mı? Üylenemem. Ha baptı. Üçte kızı otkızıp koyken halen bir kırıp çıktılar. İki kırıp çıktılar. Üçüncü mertte koşkana götkende oğlu arkasında baktı. Aya taptıyız mı? Sen ha? Ortada oturken de.
1: Hürrosi.
0: Kan hakkı taptıyız. Sen şuna karasam nervim kozu yaptı deymiş.
2: Hangi ama? Ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Yaşlı bulursun, bayram zor bayram. Sakkızın çumar da kendim hani Rus'a kursan bulamam. Sababaki cüde bir çırali bayram. Karacatlı, cüde kub. Ben de beş de bir, üçte kaynesiyim, ikide kaynageçim var. Beş kız. Rus'a sakkızın çumar da kese cüdeyem kursan bulup gete ben. Yugur, çoğa. Onu sige derse, bunu sige derse. Yugur. Bayram zor bayram. Sakkızın çumar da günü bayramdan iki gün aldım. Hatunum yetim attı bana. Şükürleke. Az gene azim, az gene. Ritmiçni bolasti. Aslında am ritmiçniyiz mi? Yeterli ritmiçniyiz. Keç korum ondan ki avizatın ritmiçniyiz. Ritmiçni kimde siz ki? Azin azgine. Hatım azın makıldım. Şunda am normaliyim ben. Ya hop azin. Ozu üç turgun safar kedemizi safardan kelişim bilen eşini açık tutvarlar. Şunda korum. Oy Miami içte adım koyadım ben yakarım. O irinmezsen Dinamo Sport magazine gibi barı var. Dumala barı. Aylantırasın. Ne diye şunu? Ha? Ha obri, vayın valetiyiz asar kız, obriç. Obriç şof geldim, hadi nemege obriç şof geldi insan. Maya garap, şun bilezge takastı dedi, kursat beri var. Ne aylantırız dedi. Maşa aylantır yanınızda karniz yok olan dedi. Maya dedim, kana obri bu opkiyosu, kana bir akka opkiyeceddim. Obriç varıp şunu da takodum, lopala yutur dedi. Ben de bir bereket aldım. Ben de hatım bana sezeyi ölmesin dedim. Az indi battı. Böyle gazetede reklamıyla kop hazır. Cüdyem kop azdıramız. 5 kiloya azdıramız 10 kiloya 15 kiloya. Bir de reklama telefonunu aldım. Telefon kıldım. Şurali bir avaz sahibesi aldı. Alo dedim. Alo salamu aleyküm. Asalamu aleyküm. Ben keçire sahibi bir reklam boyunca telefon kılı yapma. Az mahçıydım 5 kiloya. İlacı var mı? Bari ilacı adresiz vereyim. Bir şurali kız bana şu sizi azdıra dedi. Bu da adresi verdim. Oturum ben de paylaşım. Yarım saatteki zıvan uçarındı. Eşini şunu açıp karasam, bir çırağını kız tırttı. Hani kızın merkezi yazıp koyuptu. Yeti ve siz, sizi kimen deyip koyuptu. Yeni bir bada kaçışı başladım, ben kuğulaşı başladım. Yaman teşi yaparken, yarım saat kuğuladım, yeti olmadım. Zaten 5 kilo azdım. Yok kaldı, yani kongara kıldım. Sinim, yani 5 kilo azmakçıma ilacı var mı? Var, kütüyün dedi. Oturum ben paylaşım. Zıvan uçarın. Eşini açıp orasam. Ondan hem çırali kız gel buluşu mümkünmez. Ungem yazıp koyuptu. Yet ve siz. Vopşum sizi ki ben. Yaman kaçarken şu kule yapmanı. Yet amıyım ben kule yapmayı.

0: Geç.
1: Xotin eriga. Menda sizga ikkita yangilik bor. Biri yaxshi, biri esa yomon. Xo'sh, qanaqa? Ma sizdan ketvomman. Yomonichi?

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Ben reis bunu gitarına hayda vurayım lan. Benim ahtım yok. Hani Mercedes falan göblaşayım gerek. Bugün herge şakırtım cönatışım gerek. Varın topalayın. Bana yoğun koştum traksırçı. Doğruvazasının teyide her günün keşkırı 10-15 de maşına duradı. Korkan o adam hacıbı tocuğu öpüyor. Maşı olsa gereği dedi. Ama son kadar pul kadar kadar. Çünkü traktör mekanizasyon yetişme yaptı mekanizatörler. Yerci bir gün keş haydasyam, yılda ahırda 10 gün park bulan alay hasılıkı ziyanı var. Bu işin için traktörler etken. Aldın ki, aldın. Sen traktörçü, sen de bro kızını verme gel. Traktörçüler gel. Kemeken bol gos ki yok. Traktörçü, verirken kızım yok. Öyle öyle bakkan kızım da ben traktörçü veremem mi? Başka kemezsin bakanadan gel. Başka yerden kızırsın. Tapıp gitti bu ziyem, gel. Kare hazır ki. Bolgoz ki yok kim eken? Traktörçü. Kızım o şana ki. Kızım o şana ki. Afkete olsun. Bugün afketsin. Tuyun iki yer hakkı verin. Afkete olsun. Afkete olsun.
1: Hangama ustaları.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki kendiniz mi?
5: Ha, azadı. Namıncam, hani işinde gülüp duvarsan tinçliği mi?
2: Ha, tinçlik. Yeterin tez rukiye tamar.
5: Hop, hop, namıncı sudradın.
2: Vay, bula kalın, kırın, kırın.
5: Hop, dedim ki.
2: Yürüyün.
5: Vay, bu.
2: Ha, vastaki şu ince kimlen korup, korkup yetmez mi?
5: Ha.
2: Aa, oziz, anakunu eti odizu, tuğulgen kuninge, naman halasiyen abiramandı. Ben şulana barıp tanlap geldim.
5: Ha.
2: Karim bana, ben misin karim? Ma benimce roza mı yaraştı menge vastaki? Ma duras iş kılıp hamasi yaraştı hamasi.
5: Ha, manam gap topamı kaldım. Tövbe.
2: Vay, nime gap topşiz kere? En kerelisi pul topsiz boldi.

0: radyosuna. İki Gorna.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
0: İki Gorna.
3: Orta, ben gelin keçi bozordan sotuva gelin koftiyeni berip dur. Bugün çıraşıvım bari iddi.
1: Tövbe Nazo, kaçı olma yeni narsı sotu olsam, ozumda oldu sen kiyip olasını. Bilsin, umani kip vermeyim mi?
3: Namınca, eğer bilsin ortaçılığı da hamma narsı umumi buluş gerek, düşün ne?
1: Yok kaçı ondan sen umumiliği hakkıda yapırıp kaldın? Buldu, umumi bosa umumi de orta.
3: Ha, ana, şunu da bosa, kızgançılığı yakışmaz orta. Ya, nima kossan, nima gemanı sumkamı titvossan?
1: Nazo, sumkamı dımagin, sumkamızı deyin. Hamma narsı umumi ku, manpa madamızı kıdırvamma.
3: Uzu senge bitta shans berilsa, tamam, jim o'tirmaysan. Nima qilay, olaveraymi koftamizni?
1: Mayli, olaver, faqat koftamizni kiygandan keyin pulimizni yarmini ham berib ketgin-da, xo'pmi?
3: Nima?
0: Ikki dugona.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay ya ya.
1: Vostaki, siki roh haydi.
5: Hop, hop, siki haydi mi?
1: Vay namınca, hop, patır tez hayda vassuzu.
5: Az oda siki roh haydesem hayda gendi bu miyman de.
1: Vostaki, ben korkup gitme ama tohtatayım maşinanı, tohtatayım.
5: Ne mi?
1: Yüreğim ağırıp gitme vattı Vostaki. Ana magazin bari su ap çıkayım.
5: Haz, haz asarım canım, haz ap çıkamam.
1: Vay.
5: Haykenayı, haykenayı.
1: Ha, ne makereyiz hangi?
5: Maşiniz çetra ap koyayım mı? Koysam buladı mı ozı çetra?
1: Ha, buladı.
5: Bu değil mi? Keneye, akam kanlı.
1: O kezler mi? Suge kırk git odalar.
5: Vay, vay maşinam kanı. Vay dat. Vay dat maşinam oğulaşıptı.
6: Ha, teşliyim hake. Ne gel?
5: Maşinam yok. Hake, maşinam maşti durdu.
6: Katkı koyup kırk git odayız. Uzun.
5: Bana maşti koy geldim. Bana maşti yakında oluyordum ben maşinanı. Yakında yiyin giydi.
6: Maşının içinde ne böyle bağırdı?
5: Vay, maşının içinde hatunum bağırdı, kasımım bağırdı, dokümentlerim bağırdı.
6: Haa, hala hatunizden bağırdı maşinada.
5: Vay, bu meyli, maşinam geçiyor ama maşinam.
6: Ne?

0: geç.
1: İki dugona suhbati. Menga qara dugonajon, nimaga o'zingdan buncha norozisan? Topgan buni tiyin-tiyinigacha senga bersa, to'g'ri-ku ya. Lekin keyinchalik ham bergan pulini kartada yutib oladi-de.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марказ радиосыда.
2: Ханьяна устадары.
3: Ben yakın eşitmanı bir kaynananın üçlü kiyo var gel. Kaynanayım kiyoların sınamakçı buldu. Kiyoların benim mihriban mı yok mu? Cana acıdı mı yok mu? Kötü kiyonu çakırdılar. Kayna can balam. Eydenim kedi balam. Ulu yürü balam karıp kaldım. Ayağım aravattı. Birlerimde batım. Bir beni humsan tağları al çoğalandır keliyim. Sıra kaynanayım. Hani kiyo balam ca akıllıyken hop oycan tuttu. Kaynanasının maşını otkızıp humsan tağı al çıkıp havalandırıp. İkinci gün kaynana kolcu yetişi yaptılar. Ben hazırla çok göremem. Kiyom rahmet geledim mi yok mu? Can balam. Vay çok ya ben balam yordam vereyim balam. Sari kottuk yok iyi. Ay canım çok hatırladı. Yürü bana suyu atıp kaynanasını kurtarıp uyuyup yapıp koyuptu. Ozanı yükep karası eşiğini tekede yep beğengi Nexi maşinası turganmış. Kiyo bala hayran. Eşiğini açıp parası 1.50 kat. Rahmet kiyo bala umrizden bereket yapayım sevimli kaynanayızdan soğuğa. Karın kaynana kottuk yok ya Nexi verdiler. Ben bu uyumam şunu orundu ya kiyo bala. Yani kaynana ikinci gün çakırttılar. Can balam ortanca kiyomuz ozum tapkemez. Aynen kedi bala. Karıp kaldım ayağım aravattı. Birlerinde batım var. Bir mani humsan tağları kapçı halendir keliyin. Sonra ortanca kiyom hop ayıcan tuttu. Kaynanasının ot kızı abarı dam aldırıp. İkinci gün kaynana yanı kudu şu kulçeye düşüp yaptılar. Yani bakırışı başlattılar. Can balam çok yapmam balam yordam vereyim balam. Sonra ortanca kiyom iyi hatırım öldüredi. Yürü barıp kaynanasını kutarı uygak yapıp koyuptu. Uzun iki yap karası eşiğin teyde yet beğengi Matiz Turgamış. Hayran. Eşiğin aç parası 1.50 kat. Rahmet kiyom bala umrizden bereket yapayım. Sevimli kaynanayızdan soğuğa. Yani kaynana ahırı kiyom çakırttı. Hiç bilatma öyken. Ben yakında eşitim yenge üyelengen kiyola kaynanasını ayıcan demi yaptı gereken. Apaka deyişi yaptı gereken. Hazır moda bu tuşu. Yani kaynana ahır kiyon çakırttılar. Can balam. Aynenim kötü balam. Erke ta kiyon siz. Ayağım var at.
4: Boleyin apakı tesiz gebreyin. Ben kırışı göre.
3: Balam. Bir kumsan tanı apçı halendir. Kirin.
4: Yürüyün apakı. Dütti ahır kiyon. Avtobüs götürüz abarıp diye. Abarıp dam aldırıp. İkinci gün kaynana kolçe çişi yaptılar. Yine yani bakırışı başına yaptılar. Bakıraman ayağı sırganıp. Rostan çok işi başladı. Can balam. Ve rostan çok yapmam balam. Bir hazır çok yapmam. Bilik bilik balam. Su ahır kiyon kaynana çok vattı. Bu sigara içecek. Çünkü oyunu batır, hayal sırrı batırım. Kattı bocam yerden verdi, onge neksi verdi. Haz, bir minuta baka. İçine bocam yerden verdi, onge matiz verdi. Ben ahırı kiyom var o. Haz, baka, haz şaşmetirim. Ben haz sizge yerden versem, bana yok matat sekil, yok valet safit verirdi. Kutkaladık ahmet, çok sen çok var. Kayınla çok kötü kaptı. Bana kiyo uyu kep karası eşiğin teyde yep beğen Mercedes durganmış. Hayran haberi yok. Eşiğin aç parası 1.50 kat. Rahmet kiyo bana umrizden vopşun bereket yapayım. Sevimli kaynatezden soğuğa da kutluyam.
1: Sen gama ustaları.

0: videosu de.
1: İki Corner.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: İki Corner.
2: Nazo, özüyamçı, rastı canım gidiydiğinde, bitti etkenimde hop, sen nime bolar ki ne?
3: Esin caydama, karagin, Tomi'yle rastayan balanku, çıksam yıkılıp düşemanı, oyağım sınsa kendime boladı.
2: Vay vay, bir martta ma uçun yıkılıp oyağın sınsa sınıp dedi, jalkamı şunkali, mahalle gips kıldırı.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vastaki kaçan kelas?
3: 3 kundan keyin kelaman.
1: Voy, man bir o'zim o'tiraman.

0: Merkez Radyosu da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
2: Vahın az o tampon iki tıkma gelme.
3: Koç koç koç tuzen için koç bul tiz.
2: Ne mi buldun mu yugur var sen mi gapır?
3: Asal bana şu küçük uylap gevattı. Koç mesem bu miydi?
2: Kanaka küçük, kanaka küçük yok. Koç çıkarttı.
3: Oy, Rostan mı? Oy, Rostan abi yok iken o. Hazır kuylap gevattıydı ben orkamdan. Haa, düşünerli. Şu küçüğüm sana korup, doçuna korkup kaçıp gitken.
2: Bari, ne mi? Bana şunçalı korkunçluyum mı?
3: Yok, korkunçluyum asan. Burası ondan an battara. Hano, cahıldara sandım, akçıydım de.
2: Ne mi? Hu, hani onu küçüğü deyip kaçıp gevattıydı mı?
3: Ha, küçüğü korup yapsam.
2: Kanaka küçüğü nazda muşuk.
3: Muşuk? Vay, Rostan mı? Asal qara, qo'rqanda odamni ko'ziga nimalar ko'rinmaydi.
2: O'shanchu men senga aytganman, kechqurun ko'chada ko'p yurmagindim.
3: Nima qilay, uchrashuvdan kelyapman-da. Qara, o'sha sen aytgan mushudan qochaman deb shpilka poshnamni ham sindirib, tufligimni qo'limga ko'tarib oldim. Ha, asal aytgancha, ana kuni cho'milishga boruvdim-da, baliq ko'rib timsoh deb rosa qochim mana.
2: Nazo, san

0: ich. Bir kişi dostunun aldığı gelip, dostum, doktor menge yetti, 8 saatlik umrum kalganını aytdi. Kel, seni iltimos, şu vaqtni ikkalamiz maza qilib o'tkazamiz. Restoranga borib, o'lgunimizcha ichamiz. Nima deding, ha?
1: Yo'q, sen şu bilan ertaga turmaysan. Men bo'lsa ertalab ishga borishim kerak.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Kuldirgich. Bir bolakay dadasi bilan maktab oldidan o'tib ketishyapti. O'g'lim, shu maktabda o'qiysan-a? Ha, dada. 20 yil oldin men ham shu yerda o'qiganman. Ha, direktorimiz senga o'xshagan tentakni 20 yildan beri hali ko'rmadim degan gaplarni endi tushundim, dada.

rakam bulmadılar ham. Maktandılar rasa uzara. Gelip çıktı ahır macera.

Hollandalılar ne söz bulsa duç. Hullas kalam en küçük bulup İkidan ham den küçük bulup Bir şarmanda şarmı sar buldu Barca da kan üstüden küldü.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.